Dusian Badancuma Gece. Dusian Badancuma Gece. Saat 10.00'de. Kullinmaz Mulli Davamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98.8.

0: odamlar nima deydi?
1: Hayotingni ulardan uzoqda qur.
0: Odamlar nima deydi?
1: Ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu.
0: Odamlar nima deydi?
1: Deb o'ylasang yashamaganing ma'qul.
0: Odamlar har doim nimadir deydi.
1: Sen bu gaplarga bo'lma ma'qul.